sevgiler gayrı yenen davranır, dillenir, dans çalıyor. Çok uzak sahilden

0: Infinity Pool ve gün batımı. Premium Residence, Sibris'te yeni hayat dersi. Telefon Ulduz 1122. Premiumresidence.az.
1: Reklam yerleştirme için 050 299 86 39 numarasına zeng edin.

ay qara göz qara göz. Qara göz qara göz. Ay qara göz qara göz. Qara göz qara göz. Ay qara göz qara göz. Qara göz qara göz. Ay qara göz qara göz. Qara göz qara göz.

0: bankasına yaz.
1: Bir bank, Azerbaycan Respublikası'nın Merkez Bankası'nın 14 Mayıs 2025 tarihli 244 nömerli bank lisansı esasında faaliyet
2: gösteriyor. Reklam yerleştirme için 050 299 86 39 numarasına zeng edin.

0: Kişinin simici ev yıkar, kadının simici ev diker.
1: Eğlen başın celladı çok olar.
0: Arvad qohumu yaman şirin olur.

dinler onu. Bir kıvaya da ama Yevgeni Onyegin'di. Çağırırlar. Demek nesi alınıp, nesi doğruldu. Ben çalışırım ki o bilinmesin. Demesinler ki ya Azerbaycanlı yalnız Azerbaycan operasına yönelmeli. Yok. Biz çalışırız ki göstererek ki Azerbaycanlı dirijör hem Rus musikisini de eleyebilir. Hem İtalyanı hem Fransızı lazım olsa Şerq musikisini de eleyebilir. Bu bizim uğurumuz.

0: Danışır Bakı.
1: Öten iller nakmelerde.
0: Danışır Bakı.
1: Öten iller nakmelerde.